Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: etti. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992. yıl tarihli 2 nömerli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Aftefem'den reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 mililitrelik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 kepik 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Afta FM'de reklam.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: Sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Palio kere yağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruska'ya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Afta FM'de reklam.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Bakıda akşam saat 10'du.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.

Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençleri ve İdmançıları tövsiyedir.